taşıma pahalı. Arnavut Tunay taşıma hatta. Lakın anı, lakın anı, lakın anı.